0: Bir test edelim gel hatırlayalım.
1: Yapalım tabii değil mi?
0: Bravo 36 region all same traffic.
1: Tamam, have a good day.